0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle.
1: Hoşça kal.

aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerinde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzünü.

Gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halini.

yere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Hayırdır kardeşler, bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya, vay be. Neyse, boşver.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet, kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'la Türk üniversitelerinden bazı rektörler, Pakistan'da 28 üniversitenin rektör ve yöneticileriyle yeni akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi. Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli'de hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri CS, Hülümür Vadisi'nde polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerinin İHA ve termal kameralar kullanarak düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen CS çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, iki Filistinli yaşamını yitirdi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı'na maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüp Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: konuşurum.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türk Gıda Kotex'i et hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tebliğe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Gıda Kotex'i ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Tebliğ doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik. Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Destansı Öfke operasyonuna ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis'le anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
6: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok önemli.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefiyle ilgili 2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda %0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır, dedi. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

yanıma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Kişisel değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle

0: yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettin kalbimi. Ben seni görmenin, ben seni sevmenin cezasındayım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-Batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. Türkiye ve Almanya arasında tarım ve gıda sektörü alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz. İki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz," dedi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla FETÖ-PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. Spor. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: İnşaattan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamlı.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
5: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

0: Akdeniz Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12,2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyar liraya ulaşacaktır dedi. Bursa'da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Spor. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüp Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: daha elimi asla tutma.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

Beni bilen herkese andolsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Top İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma, düşe kalırım.

16 Eylül Çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında hafta ortasında beraberliğimiz Astarova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. 20.08 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Biraz sonra WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevdiklerinizi WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Ve mesajınıza da yer vermeye başlıyoruz. İyi yayınlar. Ben Hasan Kazan. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan cam parçaları Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emre Layınca, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara, selam olsun. Unutulanlar, unutanlar, asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Samsun Çarşamba. S tipinde yatmakta olan Biricik Aslan'ın Bektaş Koca Bıyık. Canımın içi, kendine dikkat et, seni çok seviyoruz bizleriyiz, merak etme. Ha bebeğim uyan parçasını istiyorum. Yeni Aslan'ı sevinirim. Bir başka sanatçımızdan mevcut Ebru Koca Bıyık ve Dudu Menteşe'den Biricik Aslanlarına armağan olsun Bektaş Koca Bıyık için diyor.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakom'da hizmetinize Astrova Spor Salonu ve sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Tutku FM 105.0'da Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mimihan Yaman, Mersin'den Samsun Çarşamba Kapalı'da olan Zeynep Yaman. Benim güzel kızım, seni çok özledik. Canını sıkma, bu günler de geçecek ve kavuşacağız. Sadece sabırlı ol ve kendine iyi bak. Herkesin çok selamı var. Allah'a emanet ol. Dualarım her zaman seninle. Senin için armağan ediyoruz bu parçayı, diyor Mimihan Yaman Mersin'den.

İyi günler Bafra'da yatan güzel günlerim. Doğukan Ayrancı, benim hayatımda güzel şeyler var, biri de sensin sevdiğim, seni çok öpüyorum. Doğukan'ım, seni çok seviyorum ve benim parçasını armağan ediyorum diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yine Samsun T-Tipi kapalı da 19 koğuşunda bulunan Ersan Akçay, Ersan'ım. Seni çok seviyorum, dışarıda sensiz olmak çok zor, her gün seni düşünüyor. Kavuşacağımız günü bekliyorum, senden haber bekliyorum hayatım. Seni çok özledim, seni bekliyorum. Bu sevda bitmez şarkısı Ersan'ıma armağan olsun diyor.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Evet, sırayla mesajınıza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Çarşamba Ceydor Koşun'dan Melike Dilan Yılmaz, Hasan kardeşim, Sena İpek ve benim için Özgür Kaplan ve Gökhan Namlı'dan Belalım Benim şarkısı armağan eder misiniz bizim üzerimize? Güneş doğduğunda herkes sırasını beklesin. İyi yayınlar diliyorum. Melike Dilan Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

yapma beni. Ben belalara aşığım. Bilemezsin aklımdan geçenleri. Senden gelen dertler başımızsın ha. Dedim ya gözlerine çaresizim. Dedim ya ben sana kendimden habersizim. Ne yapsam ne etsem sana zalim olamam. Sensizliğe hiç dayanamam.

Bizleri internet üzerinden tutkufm.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili dinleyiciler, telefonlarınızda Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirin lütfen, daha rahat dinleyebilirsiniz. Yeniden Samsung Kapalı C22 koğuşuna yatan Canberk Çatı'ya eşinden, bırak herkes sana sırtını dönsün, ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım, her şey üstüne geldiğinde dönüp bakacağın yerde seni bekleyen birinin olduğunu bil istiyorum. Ne olursa olsun bir gün yeniden yan yana gelip bütün bu günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Hasretimsin şarkısı Canberk Çatı'ya armağan olsun diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz Astro Spor Salonu sponsorluğunda. Sevgili dinleyiciler, yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz. Soğuyan havayı şarkılarla bir nebze olsun ısıtmaya çalışıyoruz. İyi yayınlar A16 koğuşunda bulunan Sedi Mustafa Angay. Seni çok seviyorum hayatım. Saçın, sakalın, karısın, cebinde paran, altında araban olmasın, başında bin bir dert olsa da hayatımın en karanlık döneminde gelip yine ışıkta da yakarım sana diyor. Kurban olurum parçası Mustafa Angay için armağan olsun diyor.

Evet, mesajınızı gönderdikten sonra sevgili dinleyiciler, mesaj trafiğinin yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında şu anda mesajınıza yer verebiliyoruz ve bir kez daha hatırlatmış olalım, sırayla değerlendiriyoruz. Bir yeni Samsun kapalı T tipinde Aydı Koç'la yapmakta olan oğlum Doğukan Akdoman'a bugünlerde geçecek en kısa sürede kavuşmak dileğiyle hasretine yandı gönlüm şarkısı Arman olsun annen seni çok seviyor ve Doğukan Akdoman için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Hakan Arlı'dan kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun bütün güzel şarkılar. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Hakan Arlı. Teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e sabırla ve zamanla evlattım. Güzel şarkılarda armağan olsun diyor Arda.

Mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e sabırla ve zamanla evlattım. Güzel şarkılarda armağan olsun diyor Arda. Bizler internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı.

Evet, ilk saatimizi tamamlıyoruz sevgili dinleyiciler. 20.57 saatlerimiz hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. İyi yayınlar, ben Hanife Kavak Seyit İpindi. Bulunan canım yeğenim Niyazi Yusuf Sevindik'e sevgilerimi gönderiyorum. Kara kaşlı kara gözlü yeğenim, seni çok seviyoruz. Amcanın, Hilal ablanın, Sami'nin, Merve'nin sana çok selamı var. Candan Erçetin'den Yalan şarkısı yeğenim için armağan olsun diyor. Hanife ve sevdikleri için geliyor.

İyi günler, ben Samsun Kapalı'dan Sercan Saraoğlu. Sercan Saraoğlu, çarşambada yatan bir ilişki aşkım Gamze Saraoğlu'na. Hep sen varsın aklımda şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum karım, sen benim her şeyimsin, hep seninleyim. Kavuşmamıza az kaldı diyerek mesajını sonlandırmış Sercan Saraoğlu.

21.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Astro Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde. Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu sizi bekliyor. Ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmetinize açılmıştır. Astro Spor Salonu spor severleri duyurulur. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, ben Hilal Albayrak. Özgürlüğümüzü yüksek yüksek duvarlar örülmüş, voltalarda derman ararı Samsu T-Tipi C4'teki kafesteki aslanım Emirhan Uzun için yaktığın cehennem parçasını armağan ediyorum diyor Hilal Albayrak.

0: Yener Bafra, T-tipi kapalı D4 koğuşunda bulunan namı şekerden canıma can olan kadın Sade Şeker'i İlkim tabii ki de unutmadım 25. yılımız. Yanında olabilmeye çok isterdim. Seni çok seviyorum kıymetlim. Seninle bir ömür bu hayattaki en büyük şansımsın. Sus yazık etme, nefesine parçasını rica ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Namık Şeker'den Armağan oluyor.
1: Uykusuz gecelerimi kalın bir yorgan gibi örterim üstüme. Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna F tipi sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus ne olursun. Yazık etme nefesine.

senle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım seni. Unutamam, unutmam. Sus, sus, yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus.

Tutku FM 105.0'da devam ediyoruz geceye ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben Özlem Karataş, Kocaeli'den. Samsun Çarşamba kapalı olan Zeynep Yaman, canım kardeşim. Hayatımın neşesi, yokluğun içimizi acısa da senin o güçlü duruşun bize sabır veriyor. Kendine orada çok iyi bak, kucaklaşacağımız günleri iple çekiyorum. Bir tanem seni çok seviyorum, kendine iyi bak güzel yüzüm. Diğer yarım şarkısı Armağan Olsun diyor. Özlem Karataş'tan Armağan oluyor. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Dün gece olduğu gibi Tutku Efendi. İyi yayınlar Bülent Engin'den oğlu Arda Rengin'e. Oğlum Arda, ne kadar zor günlerden geçersen geç başını hastaneye mi, umudunu koru. Sabırlı ve güçlü ol. Baban seni her zaman seviyor ve dualarıyla yanında diyerek mesajını sonlandırıyor. Bülent Rengin'den Armağan oluyor.

Yeni Round 4 koğuşundan Emin Aktuman, öncelikle Aslan abim Enes Yoruldu, can dostlarım Celal Saka Osman, bayrak aynı çatı altında kadar, Bir Yaptım Çetinkal, Acele İsim Alper Güler'e, Kemal Ercan, Türkay Turcan'a, Okan Bayraktar, Bedirhan Demirci, Gökhan Karalı, Caner Köseoğlu, Ersin Üstün, Murat Ata Doğuş, Erçin, Serkan Alper, Samet Kıcılı, diğer koçlarda bulunan abilerim Ümit Orhan, Yasin Sarı, Can Altuntaş, Hazem Adanur. Selam olsun başkası için, kuyu kazan içine, önce kendi düşer, Pıcır'dan armağan olsun, arada bir parçası diyerek mesajını sonlandırmış.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi günler, ben Erzurum Kapalı'da yatmaktayım. Emre Yağız Kaya A24 koğuşunda yatmakta olan Hazar Göçer abi ve tüm koğuşa, açıkta yatmakta olan Can Parçam Efe Can Bıçakçı'ya gelsin. Sizi unutmadım, inşallah kavuşacağız, az kaldı, selam olsun diyor. Evet, bir zaman Samsun Kapalı'daydı Emre Yağız. Şimdi Erzurum'dan dostlarına, arkadaşlarına selam göndermiş ve A24 koğuşuna diyor. Emre Yağız Kaya'dan armağan oluyor bir ailesi için. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, T-Tipi Kapalı'da A18 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim sevgilim. Taşkın Oflaz, tutamadım ki aldılar ellerimden ellerini şarkısını armağan etmek istiyorum sevgilim. Çok zorlu günler geçirsek de sevgimiz bizi ayakta tutuyor. Her şeye ve herkese rağmen seni bekliyorum. Moralini yüksek, güzel tut. En kısa zamanda da özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet ol diyor. İyi günler diyerek mesajını sonlandırmış. Taşkın Oplaz'a armağan olsun diyor. Bu parça bu akşam yer almayacak. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi günler, A16 koğuşundaki Mertcan Bozkaya'ya selamlarımı yolluyorum. Sen yanımda olsaydın her şey çok başka olurdu. Ben bunun ağırlığını kaldıramıyorum. Sen benim yenildiğim tek aşksın. Bu parça senin için armağan olsun. Mertcan Bozkaya'ya armağan olsun diyor.

yayınlar. Ben Büşra Türk Yılmaz. A13'te eşim Ata Türk Yılmaz'a Allah'ıma ne kadar şükretsem azdır bana senin gibi bir eş nasip ettiği için. Sevginin tarifi olmaz ama seni ne kadar seviyorum biliyor musun? Son günüme kadar, son nefesime kadar seveceğim. Sen sadece benim sevdiğim adam değilsin. Sen benim evim, yuvam, duam oldun. Sen benim ömrümsün, hasretim sana. Hayatımdaki tek mucizemsin, tek hayatım sensin. Seni çok özledim, ötesi berisi yok. Seni çok seviyorum ve ölene kadar da çok seveceğim. Büşra Türk Yılmaz'dan Armağan Olsun bu şarkı diyor.

21.30 saat 20 sevgili dinleyiciler. Çarşamba gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da A2 koğuşunda yatmakta olan Halit Altuğ için Yalnız Değilsin parçasını istiyoruz. Not seni bekleyenlerin ve seni sevenlerin olduğunu hiç unutma. Güzel günler yakında. Altuğ ailesinden sevgilerle diyor. Altuğ ailesi için geliyor.

Merhabalar, ben Ankara'dan Yasin Kapalı Yatan Canım Eşim Songül'ümü bu hayattaki en büyük şansın senin gibi yüreği güzel bir kadına rastlamak oldu. Sen bana hep bugünkü gibi bak, ben de seni hep adam gibi seveyim. Olur mu kadınım, senin için armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.

Sırayla mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınızı aktarmaya özen gösteriyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kolay gelsin abi. A2 koğuşunda yatmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kaya'ya gelsin. Yarın ne olursa olsun bil ki ben hep yanındayım. Bu zor günlerin de geçeceğine inanıyorum. Güçlü kal, kendine dikkat et, seni çok seviyorum, güzel haberlerini bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz İbrahim Cem Kaya'ya armağan olsun diyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı akşamlar. Samsun Kapalı'da yapmakta olan A16 koğuşunda Burak Can Dege. Sevdiğim adama seslenmek istiyorum. Onu çok seviyorum. Bütün şarkılar benden sana armağan olsun. Sevdiğim. Sevdiğimi armağan olsun bu parça diyor denicimiz Burak Can Dege için. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, kıyafetleri almadılar. Bugün düşün olmadığından sadece hırkanı verdim. Zorla üşümediği diğer kıyafetlerini sonra alacaklar. Hastane işi de bir sorun yok. Aklın kalmasın dediğini de yaptım. Hediye aldım. Seni çok seviyorum. Sen mutlu ol yeter ki her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Belal'ın parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkıyı Emrah Yalçın için de gönderiyoruz.

İyi yener kapalıda C20'de koşunda eşim Emre Temiz'e yazıyorum. Bazı şeyleri artık abartma sevgilim. Farkındayım çok bunaldın. Çok az kaldı çıkmana. Bu bunalımların bu yüzden bunaldığın zaman seni çok sevdiğimi aklına getir. Son 15 günümüz kaldı Hakim. 15 gün sonra evimizdesin inşallah. Seni çok seven eşin Fatma Temiz'den armağan olsun bu parça eşim Emre Temiz'e diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

yüz kulak duyar, bozulan olur ayar. Sen bağışla Allah'ım, sen bağışla Allah'ım, kulun kuluna tapar, kulun

İyi yayınlar Gökdeniz Köksal. Samsun T-Tipi Kapalı'da C22 koğuşunda Aslan kardeşim Muttalip Ömre canım kanım olan A22 koğuşunda Kürşat'a selam olsun özgür günlerinizde. Kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşlerim için armağan olsun Gökdeniz Köksal'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Mert ben bütün radyo dostlarına Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Peki bir başka mesajımıza geçiyoruz. Kolay gelsin abi. A2 koğuşunda yatmakta olan İbrahim Cem Kaya'ya gelsin kardeşim. Yarın için gönlünü ferah tut, ne olursa olsun yanında olduğumu bil. İnşallah her şey gönlünce olur ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi Yener Kavak'ta yatmakta olan eşim Caner Çırak canım. Duruşmaya gidemeyeceğim ama öğleden sonra işbaşı yapacağım. İnşallah en hayırlısı neyse o olur abim. Kemal Hamara, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bakın. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun diyor. Caner Çırak için gelsin diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi Yener A14 koğuşundan Doğuş Ercin. Kader bile yaptığım abilerim Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Caner Köseoğlu, Alper Güler'i, Serkan Alper, Abdullah Soysal, kardeşim Emin Altıman'a, Umut Keleş'e selam olsun. Sensiz iki gün armağan olsun. Erşin, Doğuş Erşin'den armağan oluyor sevdiklerine. Ve bu parça için bir başka mesajımız bizlere ulaşan sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Erzurum Kapalı'da yatmakta olan Emre Yağız Kaya'ya A24 koğuşundan Emre Yağız Kaya'dan A24 koğuşunda yatmakta olan Hazar Göçer abime ve tüm koğuşa açıkta yatmakta olan Can Parçam Efecan Bıçakçı'ya gelsin. Sizi unutmadım, inşallah kavuşacağız. En kısa zamanda, az kaldı. Selamlar diyor Erzurum'dan Emre Yağız Kaya'dan, dostlara ve abilerine de armağan oluyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A20 Koğuşu'ndan Emirhan Topçu kardeşime. Zorunda mıyım şarkısını armağan ediyorum. Furkan Kaynar, Ufuk Başar ve Yunus İnce ve Umut Şen'den selamlar diyor. Emirhan Topçu kardeşime armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bafra T tipi kapalı D4 koğuşunda bulunan her şeyim namı şekeri. Kocam 25. yılımız, çocukluğum, dünüm, bugünüm, yarınım, her şeyim, kıymetim, seni çok seviyorum. Seninle bir ömür iyi kim? Bizim şarkımız benden sana armağan olsun, her şeyim namı şekeri diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sırayla sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar. A18 koğuşunda yatan canından çok sevdiğim sevgilim Taşkın Oflas için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve bir başka mesajımız. İyi yayınlar Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyor. Ferhat için de geliyor.

Samanyolu Gayrimenkul sponsorluğunda 22.07 saatlerimiz gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi A22 koğuşunda yatan Kerim Kökçüoğlu Aslan kardeşime selamlar. Özgür günler. Çok yakında kardeşim seni seven kardeşlerin burada bekliyor. Yusuf Çakır, Emirhan Kökçüoğlu, Umut Çakır, Mutlu Çakır, Utku Çakır, Sefa Çakır'dan Armağan Olsun Geçmiyor Günler parçası diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben A2 Koğuşundan Alper Ustabaş. Aynı sofrayı paylaştığım cam parçalarım Azcan Hünerli, Emir, Şener'e, Sercan Yılmaz, Hazem, Adanur, Cem Kaya, Hakan Eren, Enes Ünal'a, Eyüp Şahin'e, farklı koğuşlarda yatan canlarım Anıl Kılınç, Enes Yoruldu, Resul Acar, Kemal Ercan, Vedat Yüksel, Osman Bayrak, Ahmet Hamdi Ereze, Kerim Çalışkan, Okan Bayraktar Paşa, Gönlüm Parçası Armağan Olsun Kardeşlerime, Fırtınalar Bizi Nereye Sürüklerse Sürüklesin, Bin Bir Mekan Bulur, Konaklarız Nasibimiz Tufan da Olsa, Zindan da Olsa, Fark Etmez Alper Usta Baştan Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Arda Rengin'den aileme ve bütün arkadaşlara, dostlara armağan olsun diyor. Arda Rengin ve sevdikleri için de geliyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı aktarmaya Kerem dostuma ve beraber kader bile yaptığı abi kardeşlerine selam olsun. Zindan soğuk, zindan yaş. Belki biraz üşürüz, hele başımız zindandan çıksın da görüşürüz elbet bir gün can dostum. A22 koğuşunda yatmakta olan can dostum Kerem Kaplan'a armağan olsun diyor.

Yağmurlu bir Samsun gecesinde mesajlarınıza devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, kaldığımız yerden Bartra'dan Emin Şener, Yasin Güven, Gökhan Gün ve Osman. Hayırlı akşamlar dedi Samsun T tipinde A14 ve 22 koğuşlarında yatan Selçuk Efe Gündüz, Kerem Kaplan ve Süleyman Çetin'e selamlarımızla tez vakitte güzel ve aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın, Aldırma Günü şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicilerimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi günler Cuma Ali, Tımarlı, Köksal, Köseoğlu, Murat Altıntaş, Mesut Tokyo, Sinan Aydemir, Mustafa Boğa, Yusuf Sezgin, Onurcan İzgi, Miraç Donuk, Alperen Akşoğlu, Muhammed Oruç, Hazar Cepni, Mustafa Dirican, Bedihan için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. A17 koğuşunda yatmakta olan Cumali Tımarlı'dan armağan oluyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Tutku FM.
1: İyi yayınlar C22 Koğuşu'ndan Erdal Büyüktağ, öncelikle Resim Recep Büyüktağ, kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet Eres, Tarık Dede, Müttalip Ömür, Yusuf Taşa, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Ünal Kol, Barış Büyüktağ, Tunan Çakır, Enes Şuruhlu, Muratcan Altun, Caner Köseoğlu, Canber Çatıçetin, Düdü, Caner Yalçın, Çarşamba'daki Can Parçalarım, Aysun Eda Büyüktağ, herkese selam olsun. Erdal Büyüktağ'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. İyi günler. Samsun Kapalı C5'te yatan sevgilim Kadircan Taflan'a inatçı keçisi Melikesi'nden fotoğrafını yapboz yapıp önüme koysalar tek parçasının yerini bile karıştırmam. Bütün dünya yüzüme gülümsesin, senin çatık kaşına değişmem. Sefası senden eğer bütün cefalara razıyım, gözümün nuru bu şarkı sana söyleyemediğim tüm seni seviyorumların yerine gelsin Kadircan'ım, kavuşmalıyız şarkısı armağan olsun diyor.

Yine Murat Özkaya, Samsun Kapalı'da Ece'ye altı koğuşuna yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, hepinizi çok özledim tez zamanda. Ailenize kavuşmak dileğiyle Halil İbrahim Torun, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar, Emrullah İnce, Onur Payzi, Ümit Tımarlı, Hasan Haluk Yılmaz'a, İbrahim Koç'a, Cüneyt Memiş'e, Oğuzhan Özdağ, Emirhan, Bereket Hüseyin Varol, Osman Yıldırım, Fatih Özbay, Efe Kili, Uğur Yücel Aksu, Seyitan Demir, Nuri, Başokur, Koray Burak, Akşan Akşay için Benim Terse Döndü Bu Sene şarkısı armağan olsun ve Samsun Kabak'ta yatmakta olan Mert Torun kardeşime ve Samsun C6 koğuşuna selam olsun diyor Murat Özkaya'dan, armağan oluyor.

Evet, mesajınızı gönderdikten sonra 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye çalışıyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla aktarıyoruz tüm mesajlarınızı. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Yayınlar Samsun Kapalı'da A16'da yatan oğlum Burak Can DG için armağan ediyorum. Canım oğlum, Allah'ın izniyle kısa zamanda kavuşuruz, seni çok seven annenden armağan olsun diyor Burak Can DG için.

kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır elinden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi, dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem, bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim, elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapıtlarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarında kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

İyi yayınlar kurban oldum. Yarın bugünler geçecek. Bugün çok üzüldüm. Canın sıkıldı diye sen kafana takma, gözün arkada kalmasın. Benim senin için bu hayatta yapamayacağım bir şey yok. Yeter ki sen mutlu ol. En kısa sürede seni oradan alacağım. Çok mutlu olacağız. Bu günleri sadece anı olarak hatırlayacağız ve birbirimize olan sevgimiz bize en büyük ödül olacak. Her şey İmrah Yalçın'dan Kübra'ya, Erdi'den Taş Duvarlar parçası armağan olsun diyor İmrah Yalçın'dan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar. Kavakta yatmakta olan kardeşim Kemal Hamar Ağaçener Çırak. Özleniyorsunuz ölüm olmadığı takdirde. Umut her zaman vardı. Siz umut edin, Allah da nasip etsin. Parça Kemal, aç kapıyı gardiyan parçası. Nasılsınız, çok sevinirim diyor. Kardeşlerim için Muharrem'den armağan olmuş. Az önce yer vermiştik. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Aliş Topal burada. Değerli abilerim olan Murat Ahan, Doğan Can Yörük, Zafer Bayrak, Orhan Bayrak, Ahmet Durmuş Can abim, Yiğit Kutbay, Emre Yanak, Hamdi Samet, Mutlu Uğur, Uğur Doğukan, Mırık Doğukan, Mırık Yusuf, Uysal, Akın Polat, Bıçak, Tansel Yılmaz, Sefa Ay, Can Göçeri, Enes Yoruklu, Serkan Aksu, Baran Sukula, Sinan Kara, Recep Kutsel, Recep Kutses, Muhammed Beden için, Ayhan Yahya Sisko, Beşir Yiğit Kübülay, Yılmaz Volkan, Deniz Emre Aslına, Baran Çetin'e, Barış Koç, Halil Kayaoğlu, Hasan Karakuş, Hasan Karakuş, Berkay Bahara ve C26 C3 koğuşuna beni tanıyan herkese selam olsun. Orhan Bayrak abime de armağan olsun diyor.
2: Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Yağmurlu bir Samsun gecesinde Samsun Gayrimenkul sponsorluğunda Tutku FM 105.0'da geceye devam ediyoruz. Bir yeni daha Samsun Kavak Açık'ta yatan Kadir Demiral kardeşime armağan olsun bu şarkı diyor. Kadir Demiral için geliyor.
1: Gözünü tavana dikip

İyi yayınlar Arda oğlum, aramasın yetişemedim. Köydeyim, tekrar arar mısın? İyi yayınlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz Bülent Rengin. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhaba, ben Barış Akpınar. A10 koğuşunda kaderle yaptım abi kardeşlerim Ahmet Bektaş, Mercan Kaya, Emre Kadir Selip, Tayyip Baloğlu, Barış Semize, Mustafa Kur, Ceyhun Kuru, Cener Buğa, Adnan Can, İçigen için Serhat Ardıla, Tonay Eruzun'a, Fırat Yeşil, Yurt Doğukan, Bostancı Faruk Altındal, Serdar Öztürk, Muhammed Demirtaş ve Uğur Aslan Akpınar'a armağan ediyorum. Her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı var. Elbet mesajımı duyan herkese selam olsun, iyi günler diyor. Barış Akpınar için geliyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet, son bir saatimiz, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar Anıl Yazıcı ve Eyüp Can Albayrak olarak öncelikle Can kardeşlerimiz Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Anıl Kılınç, Özcan Karakoç, Görkem ve Pedirican, Caner Can Akana, Muhammed Kök, Kerem Bilgin, Emir Can Kereş, Fatih Bilgin, Turan Çakı, Berkay Ak, Erdal Büyüktay, Kerem Çelik, Kanat, Batuhan Kaya ve Sefa Durgun'a selamlarımızı iletiyoruz özgür günlerde. Aynı çatı altında tekrar birleşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Unuttuğumuz varsa kusurumuza bakmasın, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anıl Yazıcı ve Eyüp Can Albayrak.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A14 koğuşundan Gökhan Karalı. Aynı çatı altında kadar bile yaptım. Abi ve kardeşlerim, başta abim Çetin Karaycı, Kemal Ercan, Emin Aktuman'a, Emir Aktuman, Okan Bayraktar, Furkan Aydın, Caner Köseoğlu, Bedirhan Demirci, Erkan Aktar, Oğuz Uyutan, Murat Atara, Alper Gülere, Kerim Çalışkan, Süleyman Çetin ve başka koğuşlarda yatmakta olan resim Samet Yıldırım, Doğukan Mırık, Akın Aksoy, Mert Altınsoy, Mertcan Yiğit'e selam olsun. Başkası için kul kazan, başkası için kuyu kazan, içine önce kendi düşer, istek parçam demedi diyerek mesajını sonlandırmış. Gökhan Karalı'dan armağan oluyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz sizin için de. İyi yayınlar Emirhan Kara. Buradan abilerin Fahrican Pek Özel, Harun Mutlu Erdal, Aktaş, Bülent Şimşek, Cihan Çama, Emre Temiz, Çetin Kalaycı, Anıl Kılıncı, Azem Adanur, Ahmet Hamdi Ereze, kardeşlerim canım kanım, Enes Yorulu, Can Parçaların Barış Deniz, Emin Aktuman'a, Emin Şener, Osman Bayrak, Alper Ustabaşa, Celal Saka, Anıl Güler'e, Muhammed Koç'a, Bedirhan Öztürk, İbrahim Durmaz'a, Adem Çal'a, selam olsun. Bu duvarlar kimseye kalmadı, size de kalmaz. Yedi her yer meydan, umutsuz her yer zindan. Özgür günlerde görüşmek üzere canlarım. Emirhan Kara'dan armağan olsun diyor.

Benden söylemesi ciğercik kedisi sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar

İyi yayınlar bu parça canım kardeşim Zeynep Yaman ve Şahin Şanlı'ya gelsin son günleriniz. Yanlarım az kaldı, sizi alacağız oradan. Zeynep üzülme. Abisinin gülü bu günler geçecek, sabrettiğini biliyorum. Çünkü senden eşin gibi aslan gibisin. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum, sabredin sadece. Ramazan Şanlı'dan Armağan Olsun Seni Düşlemek şarkısı diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte.

yoklamak gibi. Hafta ortasında çarşamba gecesinde 23.16 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda iyi yayınlar Muhammed Esat Bolat Melih Aykaş'tan Samsun TTP kapalı dağ 14 koğuşunda yatmakta olan Samet Çam'a sen olmayınca parçası dört duvar almış seni hasret almış bizi birimizin günü geçmiyor birimizin gecesi diyor Mahmut Esat Bolat. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler dilerim. Lavanta ailesi olarak A19 koğuşunda olan oğlum Mücahit Ayaz için en güzel şarkılar sana gelsin annem. Canımın içi, duamda, sabrımda senle oğlum. Güzel haberlerini bekliyorum A20'de olan Semih Yılmaz'a da selam olsun tüm şarkılar sizlere gelsin. Lavanta ailesi diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Arda Rengin, Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt, İnçay Çarıkçı, Fahrican Peközer, Uğur Vural, Köylü'den Armağan Olsun. Senden sonra şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Biraz mesaj birleştirme yapacağız çünkü bekleyen mesajlarımız var. İyi günler Samsun kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a kalbim kadın hiç iyi şeyler olmadı ortalık karıştı. Yani bildiğin gibi değildi salı günü gireceğim. İki elim kanda da olsa bana... Eminim ki hak vereceksin sen de. Seni çok seviyorum nefesim. Çık gel artık ne olursun sevdam. Sensiz ben hiç iyi değilim. Su gibi gözlerin şarkısı Pürkan'dan. Eşine armağan olsun diyor Pürkan'dan. İyi günler ben Kavak Açık'ta yatmakta olan Ahmet Kıyak, Can Ünal, Akif Mat, Alaaddin Türkü. Abilerim kardeşlerime selam olsun. Kader Torbası şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun, emeğinize sağlık demiş. Rica ederiz. İyi yayınlar Şehmi Yıldız ve Alpaslan Bel kardeşlerinden Kavak'ta yatan Efe Şahin'e armağan olsun. Bizi bu hallere koyan biri var şarkısı diyor Şehmi Yıldız ve Alpaslan Bel'den armağan oluyor Efe Şahin'e.

Samet Uygar Menkul sponsorluğunda 23-22 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun A14 koğuşunda yatmakta olan Selçuk Efe Gündüz kardeşimizi metrisin önünde durdum şarkısını armağan ediyoruz. Emin, Dobrev, Yasin Güven, Gökhan Gün ve Osman Kiraz'dan sevgilerle aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet dostum. Aloha diyerek mesajını sonlandırıyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar, ben Karakas Samsun T-Tipi Kapalı'da C28 Resul Dalbey'e dünyanın bütün yükü omuzumda olsa yine senin yanında olurdum. Bugün çok üzgündüm, seni istemeden üzdüm, sana çok ihtiyacım var, geçecek her şeyi bu şarkıyı dinlerken aklıma sen düşüyorsun, sen de beni düşün, kızgınlığım sana değil, sensizliğe, seni çok özledim, başaramadım, armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ahmet Can Şentürk, Belirhan Layık, Samsun TTP Kapalı'da A14 koğuşundaki Samet Cema. Dostum şarkısı Her Doğan Güneş Umudumuz Olsun Elbet Bitecek Bu Zorlu Günler Aslancırım diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

İyi yayınlar diliyorum. Seni öyle özlüyorum ki bazen sadece adını içimden geçirmek bile yetmiyor. Sana sarılmayı, sesini duymayı, yanında olmayı özlüyorum. Seni beklemek değil, sana sarılamadan geçen günlere dayanmak zor geliyor. Geçecek inşallah. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Dinç Ayçarıkçı. Adı aşk olan Tansu Kaplan. Hayatım, sen benim hayallerim, sen benim kalp atışlarımsın. Unutma ki sensiz geçen her günümde çıkmaz bir sokağım ben. Ama kavuşacağımız günler yakın. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Her şeyim olduğun parçası, armağanım olsun sana. Barbim DC ve TK diyerek mesajını noktalıyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Şehmi Yıldız ve Alparslan Bel kardeşlerinden Kabak'ta Efe Şahin'e armağan olsun en güzel şarkılar diyor diğer bir mesajımız. İyi yayınlar A14'teki eşim Ersin Üstün. Seni çok seviyorum. Hayırlı gecelerin olsun bir tanem. Rüyalarda buluşmak ümidiyle. Kendine çok iyi bak. Sen bize lazımsın. Yaşayacağımız çok güzel günler var. Rabbime emanetsin. İhtiyacım var şarkısı. Armağan olsun eşim Ersin için, Ersin Üstün için armağan olsun diyor denicimiz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız. 105.0 Tutku FM, sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum diyor. Rica ederiz. C28'de Erşim Resul Dağ Bey için gelsin, beni düşün olur mu, özlemini sorma, yokluğunu ağır geliyor, sesini duymazsam her şey yarım kalıyor. Bu şarkı sana, seni özleyen kara kızdan armağan olsun diyor.

Son bir mesajımız bu şarkı için A20 Koğuşu'ndan Emirhan Topçu kardeşlerime armağan olsun. Türkan Kaynar, Ufuk Başar ve Yunus İnce ve Umut Şen'den diyoruz.

İyi yayınlar, ben Bekir Gökber. Sol yanım Sema Nur'um. Gözlerimi kapattığımda kokun yanımda, sesin kulağımda. Mesafe ne olursa olsun, sevgin burada benimle, nerede olursam olayım. Seni sevmek bana evimdeymiş, evimdeymişim gibi hissettiriyor. Sen bu dört duvar arasında benim gökyüzümsün. Seni çok seviyorum. Kavuşmamıza az kaldı. Benden Sema Nur'uma, özlüyorum parçası armağan olsun. Bekir Gökberk'ten diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seni nasıl sevdiğimi anlatmak zor çünkü bu sevgi bende sadece söz değil. Günümün her yerine karışmış bir şey. Aklıma geldiğinde içim ısınıyor, yokluğunu hissettiğimde içim sızlıyor. Sana kızsam bile sevgimden eksilmiyor. Aksine seni daha çok sahipleniyorum. Ben seni öylesiye değil, hayatımın içine yerleştirecek. Yerleştirerek seviyorum hayatımın içine her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya bildiğin gibi değil parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

Evet, sonlara geliyoruz. Sunweb Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, ben Dinçer Çarıkçı. Bugünler bir gün bitecek. Belki aklımıza bile gelmeyecek ama ben hiç unutmayacağım sana bu çektiğim hasreti, özlenen sen. Özlemek de güzeldi, bu duvarlar bizi bir kavuşma boşluğu, sonunda sana kavuşmak varsa seni beklemek de güzel, seni çok seviyorum duvarlara yazıyorum parçasını, armağan olsun sana bir tanem, DC VTK diyerek mesajını noktalıyor.

İyi yayınlar diliyorum. Bugün mektubunu aldım. Okurken gözlerim doldu. Satırlarında yine seni, yine bizden bir parça buldum. Uçurumun kenarında beni tutan dal sen olsan, düşmekten değil seni incitmekten korkarım. Bazı duygular anlatılmıyor, sadece bir şarkıda kendini buluyor. Uçurumun kenarı, sana gelsin her şeyim Resul Dalbey'e, Kara Kız'dan diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yine ben seni anlatırken hep bir yerlerde eksik kalıyorum. Çünkü sana olan sevgim söyleyebildiğim birkaç güzel sözden çok daha büyük, seni düşündüğümde içim yumuşuyor. Özlediğimde kalbim sana doğru çekiliyor. Hayatımda senin yerin öyle başka ki kimseye benzemiyor. Ben seni sadece kalbimle değil bütün benliğimle seviyorum. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun gelir gelir parçası diyor Emrah Yalçın'dan.

Evet, sonlara yaklaşıyoruz Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun teatifinde bulunan Umut Demir'e güçlü bir hafıza ağır bir cezadır. Ağır bir yıkımın tam ortasındayım ama dışarıya verdiğim o soğuk ve kusursuz tebessümü bozacak tek bir kişi bile yok bu dünyada. Gelen gelmiş, giden gitmiş, biten bitmiştir. Derdimi de hesabımı da yalnız ona dökerim. Gerisi Allah'a kalmıştır. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Umut Demir diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet sevgili dinleyiciler, geceye dair son mesajlarınıza yer veriyoruz. İki şarkımız peş peşe gelecek. Hani benim gençliğim anne. Sonrasında Selda Bağcan'dan bir isteğimiz var. Sevenleriyle buluşacak ve bu arada mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu gece yoğundu. Bir sonraki yayında 20.00'da inşallah buluşmak üzere. Katkılarından dolayı Sami Valimenkul'e de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt'un ailesiz kardeşim, bazı yollar dikenlidir ama sonu ayrılıktır, sonu aydınlıktır. Bugün sabır, yarın özgürlük, aklımızda, kalbimizde hep sen varsın, sen başını dik tut. Biz her zaman senin yanında ve arkandayız, seni çok seviyoruz. Kader bile yaptı, abileri ve kardeşlerine selam olsun. Hani benim gençliğim parçası, armağan olsun Nevzat Başkurt'un ailesinden diyor.

Evet, gece daha son mesajımız. Sen benim kalbime yazılmış bir isim değil, her gün yeniden başlayan bir şiirsin. Seni sevdikçe içimde sana ait yeni bir yer keşfediyorum. Sanki kalbim seni sevmek için yeniden büyüyor. Bazen hiçbir şeyi söylemeden seni düşünüyorum ve anlıyorum ki bazı sevgiler anlatılmaz. İnsan onları içinde taşır, büyütür ve ömrüne karıştırır. Benim sana olan sevdam da tam böyle. Sessiz ama derin, uzak ama hep yanı başımda. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum Rabbe. Emanetsin Erşim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Batman'dan Diyarbakır'a parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

insan neye yarar? Artık geç oldu, dönüşün yok değil son gemileri. Yaksan neye yarar? Artık geç oldu.

diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.